0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

Hürmetlik radio dinleyici aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 29 May Cuma. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her gün Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 gece boğun aralıkta

0: Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrakları arkalık tarqıtıldı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresleri arkalık mu bir vastan yalayışla. Anlatışlarımızdan tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9.30 boğun aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıqalı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberler, Kur'an-ı Kerim ve tercümesi, uçurik ve nakşı müzik katarlık programıyla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıgarı riyasetçilik kılemen.
1: Assalamu alaikum, hürmetlik radyo anlıkçılar. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlı bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümüde. Muhammed Suresinin 19'dan 29'a bolgan ayetleri ve tercümesini anlatımız. Tilavet kılgıcı Abdul Basit Abdus Samad.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanlıkça. Bilgin ki Allah'tan başka hiç mabut berhak yoktur. Günahın için arayal müminler için mağfiret Allah silahının bu dünyadaki hareketlerini ve ahiretteki cayınlarını bilirim. Şuna ahiretlik için teyarlanınla. Müminler cihatını talep kılıç yüzünden nemişka cihat emri kılınan birer sürü nazil kılınmadığı dayıdı. Cihat zikri kılınan enik sürü nazil kılınan da dillerde kesel barla yani münafıkların sana ölüm aldı da ölümden korkup ayrılıp ketken ademde karavat kılıkını görürsen. İyi Muhammed, ulanın sana itaat kılışı ve çıraylı söz kılışı ulan için elbette yakışıydı. Oruç karar kılınan çağda ula Allah'a sadık buluşsa elbette ula için yakışıydı. Sile İslam'dan yüz örsenle zeminde bulgunçuluk kılarsılar mı ve sile rehimli yüzüp kıyarsılar mı? Yani şunda kişilerini Allah rahmet edin yarak kıldı. Ulanı hakkını anlaştın gaz kıldı. Hidayet yolunu görüştün korkuldu. Ula hakkını tanış için Kur'an'ı pikir kılmamdı. Belki ulanın dilleri de kulüp var. Şunu ula çönmeydi. Doğru yol enik bulgandan kin arkasına kayıt olgalla, yani imanının küpürüne kayıt olgalla, ulanın bu işini şeytanın çıraylık görsettim. Şeytan arzu ve ecelinin uzunluğu bilen ulanın könlünü tündürdüm. Bu yani şeytanın ulanı azdırışı şunun içindir ki, ula Allah nazil kılgan nersine yaman körgen kapırlığa, biz bazı işlerde silahı itaat kılımız dedi. Allah ulanın sırlarını bilirdi. Azap periştileri ulanın yüzlerine ve arkalarına urgan halde ulanın canlarını elevatkanda ulanın hali kandak bulurum. Bu azap şunun içindir ki ulan Allah'ını dergazap kıldığan nersilerine geçti. Allah'ın razılıkını yani Allah'ını razı kıldığan işlerini yaptırmadı. Şunun bilen Allah ulanın emellerini bekar kıldı. Dinlerde kiselbarla yani münafıkla Allah özlerinin İslam'a bolgan düşmanlıkını aşkarlamaydı deyip oylamdı. Hürmetli radyonuşlar, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızın bugünkü bölümünde Muhammed Suresinin 19'dan 29'a bulan ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül koyup tanışanlar üçün rahmet. Yine bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

Yandaşlar, hem de haberle anlaşsınlar. Bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tümendikçe. Burhanettin'in duran Azerbaycan'ın 28. Mayı müstakillik gününü tebrik edildi. Türkiye Uçur Alaka Başkarması Başlığı Burhanettin duran Azerbaycan'ın 28. Mayı müstakillik gününü tebrikleyip şehitlerine rahmet, gazlarını minnettirlik bile nesildi. Duran bir millet iki devlet düşüncesini tekitleyip Türkiye-Azerbaycan kırındaşlığının mengülük bulduğallıkını etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçilik Uçur Alaka Başkarması Başlığı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın müstakillik günü alakadar uçur hem berledi. Duran, özünün ictimai taratı hesabıdan ilan kıyan bayanatı da mündak dedi. Azerbaycan'ın 28. ay müstakillik gününü en samimi duygularım bilen tebrikleyemen. Bu ehmiyetlik günde can Azerbaycan'ın müstakilliği ve toprak bütünlüğü yolu da canlarını pidakigan barlık şehitlerine rahmet, gazlarımızın minnettarlık bilen esleymen. Kırındaş Azerbaycan halkıya çunkur muhabbetim bilen salam yollayman. Cumhurbaşkanı hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan bilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı hürmetlik İlham Aliyev'in otturgu koygan güçlük rehberliki ve tevrenme semkarlık sayesinde iki devlet otturduğu stratejilik, şiriklik, rayolluk, tençlik ve mukumluk noktasından hemkarlıkını davulmaştırmakta. Bir millet iki devlet çöğençisi bilen kırındaşlıkımız ebedi bulsun. Hürmetli radyonluğçular, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alceriya Prezidenti Tibbon bilen görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alceriya Prezidenti Abdülmecit Tibbon bilen telefonda görüştü. Söhbette Türkiye-Alceriya iki taraflık münasebetleri bilen rayonluk ve yarışar karakterlik terakkiyatla müzakere kılındı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Uçur Alaka Başkanımızın İctimai Tıratkı hesabından ilan kılınan bayanatta, söhbette Türkiye-Alceriya iki taraflık münasebetleri bilen rayonluk ve yarışar karakterlik terakkiyatla müzakere kılınganlığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söhbette Türkiye bilen Alceriya oturusu hemkarlıkını soğuda, enerji ve müdafiye sanayi katarlık bütün sahalarda tekim yukarı seviyeye götürüş için tirişivatkallıkını bildirdi. Türkiye süptüde rayında ve dünyada tinçlik bilen mukumlukun teminleşi için gayretlerini aşırıp devamlaştırdıkallıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Alceriya Prezidenti Tibbon'un ve kırındaş Alceriya halkının kurban heyetini tebrikledi. Hürmetli radyoanlıkçılar, Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın müstakillik gününü tebrik edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın müstakillik gününü münasebeti bilen tebrikname ilan kıldı. Numan Kurtulmuş, İctimai Tarakki hesabıdan ilan kıygan uçurdu mundak dedi. Bir millet iki devlet çöğençisi bilen birleşken, tarihi, medeniyeti ve kırındaşlık ortak boğan Can Azerbaycan'ın 28. Mayı müstakillik gününü en samimi tereklerim bilen tebrikleyemen. Müstakillikinin ebedi buluşunu tüleymen. Hürmetli radyoanlıkçılar, BDT Palestinliklere kartılgan cinsi zoravallık sebebinden İsrail'ini kartizmlik kürgüzdü. Palestinlik mahpuslarının İsrail'e durumlarda kıynaş ve cinsi zoravallık rüçge gelip kadar yüzlerce şahitlik paketle mevcut. Her hıl taratkı organlar tarqatkan uçurluğa karaganda Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatipinin dokunuş kıçıtışlık cinsi zoravallık yıllık dokulatıram kisi de İsrail yani dokunuş rayıllarda cinsi zoravallık yürgüzüş bilen eyiplen gelle karatizmlikke kürgüzdü. Haberlerle asılganda İsrail'e Türümü Başkuruş İdaresi Palestinliklerle karatkan naçar muamilis sebebinden tizimlikke resmi kürgüzülgen organlar Katar'dan ornağan. Başka İsrail'e organları olsa gelgüsü de tizimlik ilişki ihtimallığa karşı küzdüş ramkısı kırgızılgın. Bu karar kişilik hukuk teşkilatları, taratko ve organları ve Birleşken Devletler Teşkilatı tekşir güçlü terpinin toplanan paketle künsür işi vatkan mezgilgi doğru geldi. İşgaliyet asırdaki Garbi Kırgak'ta ve İsrail'e türmüleri tutturulu vatkan Palestinlik mahpuslığa ait yüzlerce şahitlik bayanları nazaret, sorak ve tutkun müsabirlerde kıynaş hem cismani zoravallıkı duçar kılış boğallıkına çıkarıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı mütexessisleri ötken ayda cinsi ve cemiyetten cinsiyetke asaslanan zoravallıkının İsrail'e işgal ettiği Palestinliklere karşı sistemlik bir kontrol ve bisim kuralı süpürtüde işleti vatkallıkını bildirgen hem de bu kılmışlarının vuruş cinayeti ve insan etki karşı cinayet teşkil kılışı mümkünlükte kıda agahlandırış belgeniydi. Mütexessisler naçar muamilinin nazaret merkezleri

ve tekşiriş punktları ve üyelik bir fikir şirketlerine özcük ağan okşumağın türlerde yüz bir vatkallıkını İsrail'e küşleri bilen kanunsuz göçmenlerinin ve bu kılmışlığı çitli vatkallıkını eskertti. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kar tizimliki ilgan terepler noktasının eğer abroy ve diplomatik akaretlerini keltirdi. Yıllık dokulat ilan kılınışta ilgiri kaydı boyunca münasebetlik devletlerine sunuldu. Ötken Ağustos ayında dokulatta İsrail'in kurallık tokmuş vaziyetlerde cinsi zoravallıktan gumanlık ya ki bunun cevapkar tizimlikle koşuluşu mümkünlükle kadar gahlandırış verilgeniydi. Birleşken Devletler Teşkilatı yana BDT tekşürgüçülerinin İsrail'deki nazaret merkezlerine kirişige ruhsat kılmakallıkını tutuğun idi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Kuveyt İran'ın hücumlarına yapıldı. Kuveyt hücumlarına İran'ın tamamen cevap karışkallıkını ilan kıldı hem de devlet bekaterlikini kogdaş için lazımlık bütün tedbirlerini şıksır şokuğunu saklap kaldıgallıkını tekitledi. Kuveyt zimillerini hücum nişanı kıyan İran'ın başkırıldığan bomba ve uçkusuz ayrıplan hücumlarını katı kayıplap bulanı devletten ilgili hukuka ve bekaterlik karatkan heterlik ciddicilik ve aşkarı hılaplık ile iştep atıdı. Kuveyt resmi devlet haber agentliği Kuna'nın peşembe günü taşkı işle ministerliğine bayanatı gıtayının belgenin haberi karaganda hücumla pukrala ve muhim esleyle üçün bir vasit tehdit şekillendirgen. Ministerlik tecavüzcü hücumla dep süpetligen İran'ın kılmışlarını derhal ve şerhsiz alda toktuşun talep kılmakta. Ministerlik yine hücumlara İran'ın toluk cevapkar işkellikini bildirdi ve Kuveyt'in bekaterlikini kogdaş hem de tupraklarını müdafiye kalış için lazımlık bütün tedbirlerini işka, siliş, hukukunu saklap kalırlıkını tekitledi. İran İnkılapi Muhafizetçiler Meclisi'nin İran'ın cenubidiki Bendirabas ayrıdımı yıkıllarda ilip verilgan Amerika'nın hava hücumuna cevaben Kuveyt'teki bir Amerika hava bazısının hücum nişanı kıyallıkını cikalış.

hücumunun ilip bir lakalıkını bildik yani. İnkılap muhafizatçıları bu cevap düşmanın tecavüzcülük cevapsız kalmaydı kalıkını biliş için ilan kılınan ciddi bir agahlandırıştır dedi. Yani. Hem de hücumla tekrarlanan ahvalda tekimi katli cevap verildi kalıkı hakkı da agahlandırış ilan kıldı. Yani. Peşembe günü Adanlı agentlika bayanat bergen bir Amerikalı kameldar Amerika güçlerinin Hormuz boğazı yıkılırda 4 İran uçkusuz ayırplanı düşü geldiğini ve Bender Abbas'a yakın yeni bir uçkusuz ayırplanı koyup bir işkite yerlenmekten ilgili süzülgen İran yeryüzü kontrol istansısına zarbe geldiğini etti. Emeldarla Amerika'nın hareketlerinin ölçemlik ve tuluk müdafiye maksatlık geldiğini aklap bulanın uruş doktuş gelişimini kogdaşını nişan kıyallıkını bildirdi. İran kince Amerika'nın Bender Abbas yakındaki herbi hücumuna eğitildi ve Washington'un uruş doktuş gelişimine köp katın hılaplık kılış bilen rahim devletlerine tehdit ediş bilen eğitildi. Amerika ve İsrailiyanın 28. fevralda İran'a hücum kılışıdınken rahim karakterlik ciddiçilik yukur seviyede davunlaşmakta. Bu hücumlardınken İran rahim mıkıyasındaki ölçeliş hücumları ilip bağan ve Hormuz boğazını takip etken idi. Pakistan'ın vasitesi kıyılan 8. aprilde vuruş toktutuş küçük iyi boğan bozumu İslamabad'daki müzakirliler tekeçe mengüylük bire kilişimini otturgu çıkaramadı. Hürmetli kredyanlık çıra. Rusya, Afganistan bilen herbi hemkarlık kilişim imzalı diye. Moskova dairleri Kabul'daki Taliban hükümeti bilen boğan münasebetlerini kenayet için davulaştırmakta. Rusya bile Afganistan, Moskova rayonunda ötkizilgen halkara bekhaterlik münbir cereyanda herbi tekniklik hemkarlık gelişimi imzaladı. Gelişim, çarşamba günü geçti Rusya bekhaterlik gençliğinin katibi Sergey Shoigu bilen Afganistan müdafiye ministri Muhammed Yakup tarafından imzalandı. Yakup, Rusya bilen boğan alaka biz için muhim. Afganistan ve Rusya'nın yönelişlik tarihi münasebetleri var. Ve biz bu yönelişte ilgileşin davulaştırışını halaymış. İki taraflık münasebetlerini kenayet tok dedi. Şöyle olsa garip devletlerinin Afganistan'ın tonultup koyulgan mal mülüklerini koyup birişi ve devletteki 20 yıllık harbi mevcutluktinkin kaydını tüzüp çıkış mesuliyetini üstü geliş gerektiğini etti. Şöyle garip devletlerinin tosup koyulgan Afganistan mal mülüklerini koyup berişi Afganistan'daki 20 yıllık mevcutlukları alakadar mesuliyetlerini tolu kabul kılışı ve devletin tokunuştinkin kayıtın kuruluş yükünün üstüge iliş gerektiği işinimiz degen sözlerini işletti. Kilişim Moskova bilen Taliban hükümet otursudaki alakalar aşkan bir mezgilde tüzüldü. Şoygu, Muşayna'nın başında Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te ötkizilgen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı bir Hatırlık Kengişi katıplı yığında Rusya'lık Taliban bilen Rusya'nın Taliban bilen diyalog ornatkallıkını ve grupu bilen toluk salahiyetlik bir şiriklikini terakki kıldırıp atkallıkını etkan idi. Hürmetlik radyanlıkçılar, J.D. Vance Trump'ın İran bilen üzere düşünüştük ise imzalap imzalamazdık ya ki kaçan imzalış doğrusu da inik bir nes deyiş ters dedi. Amerika Muavin Prezidenti J.D. Vance muhbirlığı belgen bayanatı da Washington'ın İran bilen tekimi İran bilen tekimi bire kilişimi kembi geldikini. Lakin taraflarının bunu yakın işgeldikini bildirip Amerika'nın Tehran'ın yadro programısını körünerlik derecede arka çekindir eledigen bir orunda turbat kallıkını ihbaddi. Nurgun Amerika ve Uttur Şarık Tarat Organlarının haber kılışıca Amerika ve İran peşembe günü uruş doktuş müddetini uzartış ve Hormuz boğazıdan parhutlarının ütüşüge koyulgan çekilimlerin emeldi kardeş meselesi de kilişim asıl kıldı. Lekin bu kilişim Amerika Prezidenti Donald Trump'ın tesdiklişine bağlı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anıldığınla.

Fatih kılıç arkalık iş kaçırdı. Hem Anadolu'da hem Rumali'de yani Avrupa kıtasında iş kaçırılgan fetih hareketleri neticesinde Vizantiya İmperiyası fakat İstanbul'la teşkil tapkan bir şehir devletine alınıp kaldı. 1453 yılı kegende Osmanlı İmperiyası Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un Vizantiya İmperiyası'nın kontrollüğünde buluşunun Osmanlı İmperiyası'nın bir hatarlık için tehdit şekillendirildiğini tanıp yetip zor koşun bilen İstanbul'u muhasara kıldı. Uzun devamlaşkan muhasara devamında Osmanlı İmperiyası koşunu işletken teknolojiler ve topla 1453 yılı 29. Mayıs günü İstanbul'un fethi kılınışında mühim rol oynadı. Şunun bilen İstanbul Osmanlı İmperiyası'nın paytaxtı oldu. Otur eserge hatımı birip yeni devrine başlatkan İstanbul'un fethi kılınışı dünya tarihine çoğunluğu tesir kösetti. Bunun türküsü de garipte islahat ve oyğunuş hareketleri başlandı.

Hörmətlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz tayarlanadigan mezelik taamları tonuşturulduğun Türkiye'nin koçu taamları namlıq sahipimizin bugünkü sanıda silege bu ziminin alahidi mezelik taamlarından bir boğan kokoreşini tonuşturumuz. Bugün taam tizimlikimizin orunağın bu mezelik yemeklik körünüşü cahitin sel dönerge oxşap kessimi əməliyyette onudun pütüləy pərəqilinadı. Mestanları tərpidin turmuşunun ayrılmaz bir kısmı edip belenedigan, hatta üzüge məxsus naqşı beğişlenğen bu məşhur taam bugünkü söhbetimizden teymesi. Qanı odaqlı diqqatınla sahipimizde bolsun. Aldı bilen silege kokoreşinin nemi ikkenligi haqqıda kısqıcı məlumat berip öteyli. Kokoreç, kala yaki koy öçkülənin üçüydin tayarlanadığın bir xil taam bulup, təm cahiyyatın etkanda üst imuatkın qozulanın üçüydin tayarlanğını ən esili hesaplanadı. Elbette üçüy digen sözünü alğanda nurğullarımız səl yirgin işimiz mümkün. Amma bu təmni tetip görmək durup baha bəməslik gerek. Çünkü bunu yap kökendin kiyin pikirinizdin çoxum özgürdüğallıqı işinimiz. Hatta 2000-ci yılların 5-də Türkiye'nin Avrupa İttifakı'a azab oluş söhbətleri cəriyanında kokoreşinin iç-bağır taamları kategoriyasiga kirdiğallığı səbəblik çəkilinişi mümkünlüğü haqqıdaki mişmiş geplə gün tertibki kilib cəmiyyətdə küçlük inkas qozulğan idi. Türkiye'nin məşhur sənətkarı Mir Kalam kokoreç üçün bir naqşı işləb Türk xalqının bu taamğı boğan hissiyatını sənət dilidik batılab bəgin. Naqşının ismi kokoreç, sənsiz boğmaydı.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetlik ihlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız bu yerde ahırlaştı. Etkinimiz vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri. Matbuatlarda aldıngı plandan oran ağan meselede şundakla rengdar sahibilerimiz arkalık huzurunlağı sunulduğun birbirinin isil programlarımız bilen huzurunlağı da boğuşa hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

0: Now let's have a little music break. Here is Gidiyorum Bu Şehirden by Sezen Aksu.
1: Tekerlekler almış başını, dönüyor, dönüyor.

Şoň 2026-njy ýylyň may aýynyň 30-y, şenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elmerniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýa şimdi 16 metr 17730 kilogerçlik gadan gaýtgy tolkundan gün eferden dikkatiňizi köderýäris. Gün eferden berilen goýa şimdi Aşgabat wagt bilen 7-den 7-täçenni Çanak anten arkal Türksat 3A'dan 10.990 yılıqqıdadan vertikal padalatsadan qaytadan dinləyip berisiniz. Hormat dinləyicilər, qoyasımın bu unkusanına daşayot havalarını Türk dünyatının sahnasını qatı ve başarcan Türk turgunları adlı kepterlik tapmayan gepeş kırmızı dinləyip berisiniz. Qoyasımın bu unkusan taylamı alp balayan parahat nuri, teknik işgərimiz Arzu Usta.

durumun yorulduğu belenip, şular beyan edildi. Qara dengizinde rahat gemilerinin gemi atnağının hoopluluğunu korap saklamak ve oruçun gepeşkör arkalı belirilmeli vardaka çağrışlarımız güçte qalyar. Değiş taraflara dartkının önünü almak ve parağaçılık tapırını çaltlanırmak için tevitlerin değiştiği esaslanan ve netice günüktürlün çayrıları işlep dönmeğe tayardığımızı yatı deyarız. İlleşer sizde soyut havalanı dinlediniz.

Gadırıldın neyciler. Gepleşigimizin şuun kısanın nasıda dine hatavatlar del eytem, sorulatta hasiyet, vefallık ve erk islev hakkında hem gurrun veririz. Ol dine bir orta bloklayıcı del eytem, zala giren madına arenanın atmosferasını ütködeyen Türk voleybolunun demirgazık yıldızı olan tanımal türügen Eda Erdem Dündar'dır. Gelin Eda Erdem Dündar bilen yakinen tanışalıyın. Tarih 1987 yılın 22. iyununa İstanbul şehrinde başlayar. Voleybol meydançaları Eda'nın ünfünü özünü çekmeye başlayar. 2000 yılın 24. dekabrında Heniv 13 yaşında mahalı Beşiktaş komandasının voleybol toporuna kabul edilir. Sol günleri yatladan türgünleştiriciler uzun boylu Eda'nın türgünleşik kotoronundan son hem yeküzünün zarlı işlemeye devam edenliğini çekiyor. Eda Erdem 2004 yılı Beşiktaş'ın milli yığında voleybol komandasının hatarına oynamaya başlayar. Eda henüz 17 yaşında mahalı voleybol meydançasına özünü alıp barışı bilen tecrübeli türgün yali hareket ediyordu. 4 mevsim Beşiktaş'ta oynayan Eda Erdem, sonku 2 yılında komandanın kapitanı hükmünde hem ulu üstünlükler kazanıyor. ...2008 yıl Eda Erdem'in durmuşunun özgürün yılı oluyor. Eda Erdem 2008 yılla Fenerbahçe voleybol komandası bilen şartnama bağlaşıyor. Sport dünyasında türgünlerin umuman alınan her mevsiminde komandaları ütküyor. Ama Eda Erdem 2008 yılın veri dolu 17 mevsiminden veri Fenerbahçe voleybol komandasının hatarını oynayar. Fenerbahçe ilkinci gedek yokur liga 2008-2009 mevsiminde şampiyon bolýar. Fenerbahçe şol ýyldan soň ýyly ýylyna 3 gezek 2009-10-11 ýyllarda şampiýon bolýar we sport taryhyna adyny altyn harpler bilen ýazýar. Fenerbahçe 2010 ýylda Katarın paýtagty Doha'da geçirilen FIV Bütün Dünya Komandalar Şempiyonatına Brazilyalı bäsleşini 3-0 hasabyna utup dünya şempiyonu bolýar. Eda Erdem şol bäsleşikde iň gowy server bayrağını alýar. Eda Erdem'in 2024 ýylyň 8 martyna Alkara Ayal Gıylar Günü'nne Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Sport Kompleksinin önüne kurulan heykeli, dine bir türgünün hormatına kurulan yadigarlık del. Eyhem, şorbatta vepallığın ve tutun yerliliğin yadigarlığı de. Şol gün eden çıkışına duygulu portatları baştan geçiren Eda Erdem, sizden aliyan ruhu gücüm bilen ömrümü Fenerbahçe'ye bağışladım deyip tutuş Türkiye'ne buytanırdı. Voleybolu bilýänler üçin Eda Erdem diýmek blok ýerlemegin we hüjüm etmegin ustady diýmekdir. Orta blok ýerleýiji pozisiýasynda oýnaýan Eda Erdem garaşylmadyk ýagdaýda şeýle ustatlyk bilen topy garşydaşynyň meýdançasyna atýar. Eda Erdem'in hakyky güýji ugurlaryna däl, eýsem komandasynyň ruhy taýdan pese gaçýarka Uňunyň berýän güýçli ruhy gollawyndadyr. Ýaş türgenleriň elleri titriýärkä, Eda'nyň gözlerindäki şol asuda emma tutun yerli tutumy, bütün komandanyň türgenlerine ruhy taýdan ilham berýär. Eda voleybol meýdançasynyň türgenleşdirijidir. Ol çykkyn

0: Yani 3-2 hatawynna utup, ilkinji gezek Ýewropanyň çempiony bolýar. Kubogy götören edaýerdim, diňe komandanyň kapitany däl, eýsem, tutuş Türk zenanının kazanan üstünlüklerinin simbolidir. Eda Erdem metbuğota veren beyannamasına Respublikamızın 100. yılına ilki Milletler Ligasına son Evropa Çempiyonatına yenici olduk. Yattan çıkmacık hikaye yazdık. Şeyle ulu üstünlük kazananımız için özümü bağıtlı hasap ediyen ve buyutan yanlıydı. Halkara derecesinde voleybollu kazanılan blok Kuboklar aslında dünya bir metallel eysen münglörçü gıydın men hem hüttesinden gelerin diymekliğinin açarıdır. Eda Erdem dündar sosyal cevapkarçılık taslamalarına beriyen kolluğu ve atuda maşgala durmuşu bilen yaş türgönlere görüllü olyar. 2022-nji ýylyň mart aýynda Türkiýanyň Milli Olimpiada Komitetiniň Türgünler Komissiýasynyň başlyklygyna saýlanan Eda Erdem liderligi bilen hem ünslüleri özüne çekýär. Eda Erdem dündar 2025-nji ýylyň oktýabr aýynda BMG-niň Zenanlar Komiteti tarapyndan Türkiýanyň ýagşy niýetli ilçisi hökmüne saýlanýar. 2026-njy ýylyň iýun aýyna 39 ýaşyna gadam basjak Eda Erdem şu günkünde dünýäniň iň ussat orta bloklaýjylarynyň biri bolmaga dowam edýär.
1: Başarjan türk türgenleri.

0: Cumhuri Türkiye Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turquía.
15: Efirde Turquía ovoz radio.
16: It Turquía hangia radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turquía.
17: Turquía une radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Giderebi Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: د ترکیه غږ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گیانه.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит Голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
8: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
21: Zboru wa glas otna Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
23: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glass Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Турчи чешен бонко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
14: It Türkiye hangia radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyo Kayağına.
1: Petrşia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
2: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radio.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Türkiye.
8: Esta es la voz de